Yaşadı probably. Aymedi. Tudishiana mababuli. Ikadanga yangu. Jisaire. Putwishai.